Assalamu alaykum, hürmetlik radyo anlatıcılar. Anlamatkanlar, Türkiye Avaz Radyosu'nun Uygurca anlatıcı. Bugün 2026 yılı 1. Ağustos Çenbe. Hazır. Ankara vakti 1, Ürümçi vakti 4. Hürmetlik radyo anlatıcılar. Anlatıcılarımızın her günü Ankara vakti düştüğünkin 1'den 2 geçe, Ürümçi vakti düştüğünkin 4'ten 5 geçe olan aralıkta Türk Saat 3'e, Türk Saat 4 Asuni Hemeraları ve radyomuzdan internet sahipleri www.trtuygurceket.com, www.trtuygurceket.com veya ki www.trt-net-tr Uygur adresleri de bir vasıta anlayacaklar. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etigen 6'dan 7'e geçe, Ürümçi vakti etigen 9'dan 10'a geçe bulan aralıkta kısqı dolgun 7240 kilogörtisi suni hemra ve internet arkalık anlıqal boladı. Bugünkü anlatışımızda haberler, Türk dünyasında sahne saniyeti, radyomuz üçün tayarlanan məxsus programı ve müzik tamaşa dünyası qatarlıq programlarımız var bulup aldığımız gibi bir saat boyunca sizlerimden birgü olmasın.

Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Aşayan yollarından ses versem duyar mısın?

TRT Uyghurçinin hürmetlik ihlasmelleri, bugünkü programımızda sizler bilen Türk dünyasına çunkur təsir gösterken bir uygun işer kitabı da. Yani ciddiçilik ve tiyatrının bu hareketteki rolu hakkında söhbetlişimiz. Buhara'dan Teşkent küçüktaşkan sahne perdesi götürülgende pekat bir tiyatrla emez, belki bir uygun iş başlanıvatkanıydı. Yine ondakta hemimiz aşı devirge birlikte sefer kılaylı. Dikkatinle programımız da bolsun. Cedidçilik hukum cihetinin yeni usul, yani usulü cedid degen mənini bildirdiğin Arapçidin kegen bir söz bulup, bu hareketin asasçısı 1851 yılı Kırım'da dünyaya kegen İsmail Bey Gasperali idi. Gasperali, klasik medrese terbiyesinin Müslüman Türk cemiyetlerini arkada kaldırıvatkallıkını öz gözü bilen görüp, bunun çağrısını zamanevi pedagog edin izdep tapkan idi. 1884 yılı Bağçısaray şehirde kurgan Sulu Cedid mektepleri ilip beni avazlık usul boyucu ügit etti. Bu sözlerini herip meherip yatlat kuzuşunun ornağa avazlarını birleştirip okuşunu imkan yetki kıygan zor bir özgürüş idi. Gaspar Ali'nin 1883 yılı neşir kılışka başlayan tercüman gizeti Kırım'dan İstanbul'a kazandın Taşkent kiçi okuluduğun ve Tilda Pikirde işte birlik şuarı bilen Türk dünyasına ortak bir ziyalilik asası izlediğin bir taratkı aylandı. Bu yıkım fakat mağrib bilenli çekilinip kalmadı. Azgını vakit içinde edebiyat, jurnalistlik ve tiyatrının özüçü kalan ken medeniyet islahatı aylandı. Ondakta bu uygunuş dolgunu kandak kılıp Kırım'dan halkıp Türkistan'a çitip geldi. Cedidçilikning Türkistan'a yetib kelishida Samarqand ve Buxorodagi Tatar savdogarlarining mu roli belgichilik rol o'ynadi. Tarjimon gazeti ve Qrimda tarbiyalangan ziyolilar orqali qurilgan aloqa tori orqali yangi usuldagi maktablar Toshkent, Farg'ona ve Andijonga o'xshash shaharlarga mu kengaydi. Mahmud Xo'ja Behbudi, Abdullah Evlani ve Munavver Qariga o'xshash shaxslar bu harakatni Turkistonning o'ziga xos sharoitiga moslashtirdi. Jadid ziyolilar uchun teatr bir ko'ngil ochish emas, balki bir tarbiyalash quroli edi. Buni tushunish uchun shu davrning sharoitiga qarash kerak. Turkistonda savodliklar nisbati intayin tuban edi. Gizit faqat kichik bir ziyolilar to'pig'ini yetib bora olaydi. Kitob bo'lsa, texami tor doirada tarqalatdi. Teatr hamma odamga keng xitob qilatdi. Perde ko'tarilganda sahna hammaylarga ochiq edi. Dehqonga-mu, hunarmandga-mu, ayollarga-mu teng xitob qilatdi. Shu sababdan jadidchi ziyolilar teatrni xalq bilan bevosita qurilgan bir aloqa yo'li sifatida tanladi. Bu qarashning Turkistondagi tunji va eng kuchli ifodalanishi Mahmud Xo'ja Behbudi yaratdi. Behbudi 1811 yili oddiy Özbekçe yazılgan Pederköş, Atı Katili namlıq tiyatr bilen Türkistan'ın zamanevi tiyatr tarihine başladı. Bu tiyatr bir ailenin veyran buluşunu sözləb biretti. Ama bu veyrançılıkın sebebi təqdir ya ki kisellik emez, nadallıq idi. Atının savatsızlığı oğulunun yama yolu

Ayrılıp gidişiga sebep bolup aile parçalanıp gitetti. Tamaşibilla sahnege qaraganda faqat bir köngül yerimliqini kömeydi. Özünün köçüsünü, özünün etrafını tonup itetti. Til addi tutulgan idi. Çünkü Behbudi bunu anlık tallagan idi. Xalıq etip bamaqçı bolsan, onun tilde sözleysen. Prinsip boyunca erket qıygan idi. Abdullah Evlani bu alaq sistemisini tekim ilgir sürdü. Evlani, özü kurgan Turan Tiyatro ümkü bilen tiyatrlarını yezim yeza yurt mu yurt koyuşun davunlaştırdı. Tiyatr emde bir şehergeli has nesemez, köçme bir mektep kaylangan idi. Evlani'nin tiyatrlarda mı timi okşaş idi. Terbiye, bilim ve Türkçe. Yani bir halık mı bir yerde tutturduğun üç Türk. Abdurrahuf Fıtrat bolsa hem tiyatrları hem şiirleri bilen tekimi ütkürtülü şiltetti. Medrese hanıqahlarını, kalaklıkını ve dandallıkını bivast ucum nişanı kılattı. Azerbaycan'da bolsa tiyatr tekimi çunkur bir asasıtka orlaştı. Molla Nesreddin jurnalı etrafı toplanan ziyalıyla hecviyet, piçirlap meskiri kılış, karton ve sahne katarlıklarını ten işletti. Tiflis ve Baku'da koyulgan tiyatrla Kavkaz'ın köp medeniyetlik atmosferasını mı üzücü gelip, tekimi köp şehirlik tamaşı billahı kitap kıldı. Kırım'da bolsa Gaspar Ali'nin tercüman gezdi, bu bağırlık sahnelerini ve tiyatrlarını haber kılış arkalık coğrafyayla otursu bir kövrük kurup çıkan idi. Şunda kılıp, tiyatr Türk dünyasında ortak bir til yarattı. Oxşumagan şeviyle birli sahnede, oxşumagan coğrafyayla birli uçur etrafı toplangan idi. Cedidçilik Kırım'da dünyaya geldi. Kazan ve Azerbaycan'da küçeydi. Türkistan sahnelerde halk bilen kucaklaştı. Sovyet devirde bu barlık ziyalıyla ziyankeşlik uçurdu. Behbudi katli kılındı. Köpünçüsü sürgün gelip getildi. Ama fikirlerini öldürgülü bulmadı. Bugünkü günde Özbekistan'da Behbudi'nin ismi mektepleri verilgen olsa, Kırım Tatarları Gaspar Ali'nin mirasını yaşatmakta. Ceddiçilik bizge şunu ögetti. Bir halakla üzgertişini halısanla, aldı bilen ballarga okuşunu andın sahnege karışını güdünla. TRT Uyghurçunun hürmetli klasmelleri, bugünkü programımızda ceddiçilik ekiminin tiyatırcılık sahasındaki ehmiyet hakkı toxtaldık. Kırım'dan Türkistan'a süzülgen bu kent coğrafyada ceddiçi ziyalilerin tiyatrını fakat bir sanat türülemez. Özünü ötüdüğüne cemiyetinin oygunışı, terbiyelenişi ve zamani biliş kuralı süptüde kandak küşlük orunga orlaştığallıkını gözden geçirdik. Sahneleştirilgen tunca eserlerinin halkının uygunuşu da kandak tarihi rol oynayanlıkını ve şu devrinin eğer şaraiti de tiyatrının kandak kılıp bir fikir münbirge aylanıkını anlap çıktık. Genki programda medeniyet ve senet tarihimizin başka muhim dokmuşları görüşkice aman boğaysla hayır hoş.

0: Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mitabendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, radio la voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, radio sedaye Türkiye.
5: Huna idaatu sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam hormatly dinleyijiler. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowbatdaky sanyna başlaýas. Goý berilişimizde 16 metr 17730 kHz ýygnalyklardan gysga tolkundan gün eferden diqqatyňyza hödürleýäs. Gün eferden berilýän goý berilişimizde Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7:30 çenli TRT.net.tr salgatynyň internet arkaly Çanağın tenarikada Türk Saat 3 A'dan 11.990 yıllıklardan vertikal polarizasyadan qaytadan dinləyip bilirsiniz. Türk dünyasının medeni mirası.

Adın mar bar olmağa başan günnün märi diňe bir ýaşamaň däl, eýsem sagdyn galmaň hem ýollaryny gözledi. Sebäbi durmuş, käte baharyň bereketi ýaly jomart, käte bolsa çetin kış şemallary ýaly rehimsizdi. Kesel adamın en köne yollaşı, şıpa olsa onun en kademi umidi oldu. Ene bu umid, Türkiye milletinin münler çillik hakidatına, dine bir becerege usullel, eysem şoluratın özünle bir durmuş filosofiyası hükmünle ornalli. Türkistan'ın uç kuraksız sehralarına doğrun bu kademi bilim, nesille nesile geçirilip, Anadolu'a, Kafkazlara, Balkanlara ve Türkiye dünyasının çar tarafına eredi. Şuun hem bir enanın kuradılın lipa yapraklarına, bir yaylağın timyan iyisinde, bir çeşmenin soğuk suunna ve yaşılı dananın doğa dilerine şol köne şıpanın iyilerini tapmak mümkündür. Türkistan, çeksiz atmanın sehralarla kucaklaşan, şemalın erkinliği, toprağın molsa paygatı pışırdayan kadimi yurttur. Bu yer dine var büyük devletlerin, destanların ve kahramanların doğulun geografiyatı.

0: Zurbaatda adamın tebigatyň diline öwrenen, suwun sesini diňlän, ösümlikleriň sırlaryny açan we şepany tebigatyň her bir demine gözden beýik bir mekdepdir. Gadymy türki düşünjesine adam gök bilen ýeriň aratyna gurulan mukaddes we deňagramlykdy. Toprağın bereketi bilen iýmitlenir. Suwun päkligi bilen arasalanar. Odun mähri bilen güýç tapardy. Şol sebäpli kesel diňe bir bedeniň däl, eýsem ruhun we durmuşyň deňe garamlygynyň bodulmagy hukmyny görýärdi. Şypa bolsa adamyň tebigat bilen täzeden saglaşyk gurmagy hukmyny kabul edilýärdi. Dağlar, danalyk, deriýalar durmuşyň gözgaşy, agaçlar bolsa ýaşaýyşyň nyşany. Ine türki halklar hekimligi adamy tebigatyň aýrylmaz bir bölegi hukmyny garaýan bu çuňur paýgatdan döredýär. Asalar boyu Türkistan'ın sehralarından tutuş, Türkiye halkların yurtluğuna yayılan kadim bir medeni mirat yağdayına geldi. Bahar pastının gelip yetmeği Türkistan sehralarında şıpa pastının başlangıcı hazapman yardı. Qarlar irap, tebigat canının mahali, dermanlık ösümlükleri boyunca lukmanlar ve yaşılı danlar nesilden nesile geçilen kadimi bilinmeyen şıpalı ösümlükleri yığınardılar. Bu bölümü kitaplardan nel yaatlarından alıp täze nesillere geçirerdiler. Olar diňe bir kesilleri beceriyen adamlar däl, tebigatyň dilini bilýän, doga dilekleri we gopuz mukamlaryň insanyň ruhuna hem aralaşýan dana ýol öletdiler. Türki halklaryň hekimlik düşünjesine bolsa, şypa diňe bir ösümliklerde däl, sadyň rahatlygyna, suwuň päkligine, ulu agaçlaryň kölegesine we odun bereketine gözlenýärdi. Bu düşünjäniň esasyna kesel bolmazdan öň saglygy gorumak, tebigatyň ritmine uygunlaşyp ýaşamak we adamyň beden ile ruhunyň diňe tebigat bilen guran deňeranmagy saýatyna gowlaşyp biljekdigine ynanmak bardy. Türkiýe dünýäsine halk hekimligi diňe bir ynançlaryň däl, ahtarlary boyu synlamak we tejribe bilen kemala gelen anyk çäreler bilen özgöripdir. Qadaq we qırgız sehralaryna arça agajynyň şahalary ýakylyp, keselli adamyň ýatýan çadyrynyň howatynyň aratdalanýanyna ynalýardy. Altay we Tuwa türki halklaryna arça agajynyň ýeliminden taýýarlanan melhemler yaralaryň gowlaşmagyna ulanýardy. Uyghur türki halkı bolsa, ýüpek ýoly boýunça ösen lukmançylyk däbriniň saýatynda ýüzlerçe şypaly ösümlikden taýýarlanan dermanlar bilen tanışan bolsa, Anadolu, Azerbaýjan we türkmen meýdanlaryna hiperesum perforatum, astragal, timyan, gara tmin, bidenek we ýüzärlik oty halk hekimliginiň aýrylmaz bölekleri boldy. Çykan we döwlen sünkleri tyýnakçy diýip ustatlaryň ýerine oturtmagy, gyzgyn tuň we boň rewmatizm agyrlar üçin ulanmagy, bal, gatyk we dürli ösümlik şiirleriniň ýara bejergetine ulanmagy, türki halklaryň hekimleriniň şu nümede üçin ýeten iň anyk mysallar aratyna hasap bilenýär. Bu çareleriň äkleti tebigatyň köderleýän mümkinçiliklerini ünsüden tiň edýän we nesilden nesile geçýän umumy türk danlarynyň önümdir. Türkistan'ın Anadolu'a uzan ulu migrasiyayla birlikte Türkî halkların hekimlerinin en çeme asırlık tecrübesi hem tere sebitlere getirilipdir. Anadolu'nun bay ösümlük dünyasıyla birleşen bu kadimi bilim, enlerin dermanlık ösümlükleri boyunca lokmanlarının ve halk danlarının ellerine hasken bağlaşıp yaşamağını devam ettirdi. Asırlar boyu Türkî dünyasına hakiki şıppanın dine var dermanı del, rehimdarlıkta, paýlaşmakda, tebigatdan ýola goýulan deň aramlykda we adama umyt berýän sözlerde gizlenendigine ynanyldy. Şuň döwrewap lukmançylyk adamlarda uly mümkinçilikleri köderilýärkä, sehranyň hekimlerinden bize galan iň gymmatly mirat hem tebigatda bolan hormat, saglyk gorumaga berilen uly üns we adamyň toprak, suw, agaç we tutuş canlı canlylar bilen halaşykly ýaşamaly diýen pikirdir. Şol täpli Türkistan'ın giyin tehralarının Anadolu'nun bereket topraklarına uzulayan şol kadimi ses, hazırkı vaqtda hem yaşayar. Her çeşmenin salkınlığına, her şapalı ösümlüğün izinine, her çungur yürekten yanlanyan doğa dilekde bize şolur hakikati yatta diyar. Haqiqa şappa adamın täden öz özü tibigat ve durmuş bilen ahtıda ve paragat yağdada yaşamaqdır.
1: Türk dünyasının medeni mirası.

Hormatly dinleyijiler, TRT Türkmençäniň şuwunky sanyny geçirip gutaryas. Goý bölüşümizi 16 metr 17730 kHz ýoraklardan gyýtgy tolkundan TRT.net.tr salgatyndan internet arkaly, çanagan tenel kalıp Türk saat 3 adan 11.990 ýoraklardan vertikal polarizasiýadan gün efirde dikkatiňizi ýetirdik. Ýene-de efirde duşuşansak, hoş, sag bolun.